taşta değerli pay. Şau, diyesi doktora satıyla konular kutikti, kutiye şau. Spasitin onu ya. Spasitin. Şey spasitin.